yazılmış öyküleri unutmalı. Kırık bir kuş yolculuğu anlatır. Geçmiş ölüler tarlasından kendi yarasıyla. O günden beri bir fotoğrafın yası tutulur.

boşa bahsediyorum çünkü başını kuma saklayanlardan tiksindim, baş kaldırıyorum ve söz veriyorum. Kırmızı

yasaklardan, baskılardan. Asla yetkilmiyorum çünkü kan emici yarasadan çıldırdım.

Yüreğim tutuşur geceler boyu, hüzünler dolar boş kadehine. Yüreğim tutuşur geceler boyu.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar. Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Yerli örgü peynir kilogram 349 lira 95 kuruş. Karpuz kilogram 9 lira 95 kuruş. Dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş. Bamit piliç kilogram 99 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
3: Radyo Veng.

0: Télévision.
1: Did anybody else see that weird light last night?
2: What weird light?
1: Starbuck was streaked down barking.
3: Could have been lights from a helicopter.
2: Or a UFO.
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oak Caddesi'nin sonu. Film, gizemli kozmik bir olayın meydana gelmesinin ardından kendilerini bilinmeyen bir yerde bulan Platt ailesinin hikayesini konu ediyor. Gizemli bir kozmik olay, Platt ailesinin yaşadığı mahalleyi alışıldık çevresinden koparıp dinozorların hükmettiği bilinmeyen bir yere taşır. Artık Dennis, Greg ve çocukları Brian için tehlikeli bir hayatta kalma mücadelesi başlamıştır. Bu tuhaf dünyada ailenin ancak birlik olarak göğüs gerebileceği sayısız tehdit ve tehlike pusuda beklemektedir. Bir çıkış yolu arayıp yabancısı oldukları bu ortamda yönlerini bulmaya çalışırken Platt ailesinin bağları defalarca sınanır. Bu zorlukların üstesinden gelip evlerine dönebilmek için birbirlerine güvenmeli ve tarih öncesi dünyanın tehlikeleriyle yüzleşmelidirler.
5: Grab anything you can use as a weapon.
6: And the kids, God's looking out for us.
7: What about the people who are out there getting eaten?
4: Aksiyon, bilim kurgu ve macera türündeki filmin yönetmenliğini David Robert Mitchell yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Anne Hathaway, Evan McGraw ve Macy Stella var. İyi seyirler.
0: Cinevision.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 369 lira 95 kuruş. Omomatik 7,5 kilogram 289 lira 95 kuruş. Serpa kavlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.
4: No Wing, Wing is small.

is a Daniel. Cecebeli bana makrabe, el vakti temati.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Bang. Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Bang.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Yerli örgü peynir kilogram 349 lira 95 kuruş. Karpuz kilogram 9 lira 95 kuruş. Dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş. Bamit piliç kilogram 99 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
5: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Télévision.
1: Canlısıyım, orası kesin. Tutunun, çarpacağız.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Paw Patrol The Dino filmi. Gizemli bir fırtınaya yakalanan Paw Patrol ekibi, gemilerinin rotadan çıkmasıyla dinozorların yaşadığı keşfedilmemiş tropik bir adaya acil iniş yapmak zorunda kalır. Burada yıllardır adada mahsur kalan ve dinozorlar konusunda uzmanlaşan Rex'e tanışan yavrular, kendilerini şimdiye kadarki en büyük maceralarının içinde bulur. Ancak adanın huzuru, Paw Patrol'ün ezili rakibi belediye başkanı Hüm Dinger'ın doğal kaynakları ele geçirmek amacıyla başlattığı sorumsuz kazı çalışmalarıyla bozulur. Hüm Dinger'ın farkında olmadan uyandırdığı dev yanardağ, tüm adayı ve üzerinde yaşayan dinozorları büyük bir tehlikenin eşiğine getirir. Paw Patrol ekibi, Rex ve dinozor dostlarıyla güçlerini birleştirerek hem adayı hem de canlıları kurtarmak için zamana karşı yarışır.
3: Dünyanın en büyük elmas madeni bu adada.
4: Babaya gel, canım benim.
3: Başka çare yoksa patlat gitsin!
2: Aile, animasyon, komedi ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Carl Brunker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Rain Janju, Carter Young ve McKenna Grace var. İyi seyirler.
5: O ses de neydi?
1: Midemin sesi. O bebek dinozorlar ödül mamamı yedi.
5: Aa, olmaz ki ama!
0: Cinevision.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
4: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 369 lira 95 kuruş. Omomatik 7,5 kilogram 289 lira 95 kuruş. Serpa kavlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: No Wing, Wing'e şimdi.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, sosyal medya hesabından HPV aşısına dair bir paylaşım yaptı. Paylaşımda HPV aşısının bir lüks değil, kanseri önleyen koruyucu bir sağlık hizmeti olduğunu belirterek aşının ücretsiz uygulanması çağrısında bulundu. Furkan Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil 32 kişi gözaltına alındı. 5 şirket hakkında da yönetim kayyımı kararı verildiği belirtildi. MHP lideri Devlet Bahçeli siyasi partiler ve seçim sistemi hakkında konuştu. Bahçeli, önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir dedi. Antep Valisi Kemal Çeber, yeni parti Antep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken alevlerin arasında kalan 35 yaşındaki Mutlu Özcan, tedavi gördüğü hastanede 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0.3 puanlık azalışla %7.9 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı 2.799.000 kişi oldu. Diyarbakır'da geleneksel ve modern müzik eğitimini buluşturan ana dilde ve evrensel temelde müzik eğitimi veren yerel bir konservatuar olan Ma Müzik Akademisi'nin Kürt müziğini yaymak ve canlılığını korumak amacıyla yeniden başlayacağı duyuruldu. Başvurular 20 Ağustos ve 20 Eylül arasında alınacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz yaz spor okulları kapsamında yaklaşık 3000 çocuğa yüzme eğitimi veriliyor. Urfa Birecik Karayolu Arat Dağı yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu çıkan kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Kırsal Alıçılı mahallesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirirken bir kişi de ağır yaralandı. Batman'ın Kozluk ilçesi Dele köyünde aracın çarptığı Selim Gören adlı yurttaş yaşamını yitirdi. Van'ın Başkale ilçesinde Başkale Belediyesi tarafından Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi. İlçe merkezinde bulunan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen festivale halk yoğun ilgi gösterdi. Sivas'ta Kırım-Kongo aşamalı ateşi hastalığı sebebiyle yaşanan ölümlerde sayı 13'e yükseldi. Suriye'de geçici Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 29 yaşındaki Beyaz Miğferler gönüllüsü Muhammed Gıhamira'nın ölümü Halep'te protesto edildi. Hindistan'ın Kalküta kentinde bir otelde çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. İngiltere'de ithal yumurta kaynaklı olduğu belirtilen salmonella salgınında 207 kişi hastalandı, 1 kişi yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler 2025'te insani yardım çalışanlarına yönelik şiddetin rekor seviyeye ulaştığını belirterek, Gazze 186 insani yardım çalışanının öldürülmesiyle üst üste 3. yılda en ölümcül ortam olmayı sürdürdü ifadesini kullandı. Bazı bölge illerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 38 derece, Van 27 derece, Urfa 39 derece, Muş 32 derece, Şırnak 34 derece, Batman 40 derece, Hakkari 30 derece, Bitlis 29 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: Dolar 47.94, Euro 55.64, Gram altın 6.741 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Tezgah Marketler Bismil şubesi açıldı. Açılışa özel büyük indirimleri kaçırmamak için sizi Tezgah Marketler Bismil şubemize bekliyoruz. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil 0533 283 37 16.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, sosyal medya hesabından HPV aşısına dair bir paylaşım yaptı. Paylaşımda HPV aşısının bir lüks değil, kanseri önleyen koruyucu bir sağlık hizmeti olduğunu belirterek aşının ücretsiz uygulanması çağrısında bulundu. Furkan Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil 32 kişi gözaltına alındı. 5 şirket hakkında da yönetim kayyımı kararı verildiği belirtildi. MHP lideri Devlet Bahçeli siyasi partiler ve seçim sistemi hakkında konuştu. Bahçeli, önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir dedi. Antep Valisi Kemal Çeber, yeni parti Antep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken alevlerin arasında kalan 35 yaşındaki Mutlu Özcan, tedavi gördüğü hastanede 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0.3 puanlık azalışla %7.9 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı 2.799.000 kişi oldu. Diyarbakır'da geleneksel ve modern müzik eğitimini buluşturan ana dilde ve evrensel temelde müzik eğitimi veren yerel bir konservatuar olan Ma Müzik Akademisi'nin Kürt müziğini yaymak ve canlılığını korumak amacıyla yeniden başlayacağı duyuruldu. Başvurular 20 Ağustos ve 20 Eylül arasında alınacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz yaz spor okulları kapsamında yaklaşık 3000 çocuğa yüzme eğitimi veriliyor. Urfa Birecik Karayolu Arat Dağı yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Kırsal Alıçılı mahallesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirirken bir kişi de ağır yaralandı. Batman'ın Kozluk ilçesi Dele köyünde aracın çarptığı Selim Gören adlı yurttaş yaşamını yitirdi. Van'ın Başkale ilçesinde Başkale Belediyesi tarafından Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi. İlçe merkezinde bulunan millet bahçesinde gerçekleştirilen festivale halk yoğun ilgi gösterdi. Sivas'ta Kırım-Kongo aşamalı ateşi hastalığı sebebiyle yaşanan ölümlerde sayı 13'e yükseldi. Suriye'de geçici Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 29 yaşındaki Beyaz Miğferler gönüllüsü Muhammed Gıhamira'nın ölümü Halep'te protesto edildi. Hindistan'ın Kalküta kentinde bir otelde çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. İngiltere'de ithal yumurta kaynaklı olduğu belirtilen salmonella salgınında 207 kişi hastalandı, 1 kişi yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler 2025'te insani yardım çalışanlarına yönelik şiddetin rekor seviyeye ulaştığını belirterek Gazze 186 insani yardım çalışanının öldürülmesiyle üst üste 3. yılda en ölümcül ortam olmayı sürdürdüğü ifadesini kullandı. Bazı bölge illerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 38 derece, Van 27 derece, Urfa 39 derece, Muş 32 derece, Şırnak 34 derece, Batman 40 derece, Hakkari 30 derece, Bitlis 29 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: Dolar 47.94, Euro 55.64, Gram altın 6.741 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Tezgel Marketler Güneş Şubesi Talaytepe Mahallesi'nde açıldı. 20 Ağustos'a kadar sürecek sürpriz indirimler sizi bekliyor. Güneş Şubesi adres: Talaytepe Mahallesi Yeni Cezaevi Kavşağı Sunrise Garden Evleri C Blok 6 Kayapınar.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Yerli örgü peynir kilogram 349 lira 95 kuruş. Karpuz kilogram 9 lira 95 kuruş. Dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş. Bamit piliç kilogram 99 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
10: No Wing, Wing'e şımar.

sıcak saklayın gecelerimi. Karlar altından çıkıp geleceğim. Düşlerinizin ateşinden ılık bir rüzgar gibi eseceğim. Demlice bir çay koyun üstüne. Aç çocuk gibi besleyin sobayı. Nasıl tutuyorsanız gözlerimde, öylece tutsun buharı.

0: Reklamlar.
1: Tezgah Marketler Bismil şubesi açıldı. Açılışı özel büyük indirimleri kaçırmamak için sizi Tezgah Marketler Bismil şubemize bekliyoruz. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil 0533 283 37 16.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Télévision.
1: Uyan bakalım. Uyan hadi.
2: Sen oraya nasıl inebildin?
1: Ben Peter. Tanıştığımıza memnun oldum.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Peter Pan, Kabuslar Ülkesi. Film, Peter Pan tarafından kaçırılan kardeşini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Wendy Darling'in hikayesini konu ediyor. Küçük kardeşi Michael'ın acımasız Peter Pan tarafından kaçırılmasıyla Wendy Darling kendisini karanlık ve ölümcül bir kurtarma operasyonunun içinde bulur. Kardeşini geri alabilmek için çıktığı yolculuk onu ürkütücü ve tekinsiz bir dünyanın kapısına götürür. Neverland'ın karanlık sırlarını adım adım keşfeden Wendy, karşılaştığı her yeni ipucuyla kana susamış bir dehşetin giderek merkezine yaklaşır. Wendy hem kardeşini kurtarmak hem de Peter Pan'ın ölümcül oyununa son vermek için zamana karşı yarışmak zorundadır.
4: Kim benimle var olmayan ülkeye gelmek ister? Çocukları var olmayan ülkeye gönderip onları bu dünyadan korumak benim görevim.
3: Fantastik gerilim, korku ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Scott Chambers yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Megan Plato, Martin Portlock ve Kit Green var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.
5: No, Veng, Venge Schmau.

0: Roca mahşeri ahirete.
1: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Tezgel Marketler Güneş Şubesi Talaytepe Mahallesi'nde açıldı. 20 Ağustos'a kadar sürecek sürpriz indirimler sizi bekliyor. Güneş Şubesi adres Talaytepe Mahallesi Yeni Cezaevi Kavşağı Sunrise Garden Evleri C Blok 6 Kayapınar.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 369 lira 95 kuruş. Omomatik 7,5 kilogram 289 lira 95 kuruş. Serpa kavlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı kuytuculara yönelik yürütülen soruşturmada 5 şirkete kayyım atandı. Kayyım atanan 5 şirketin arasında Levent Börek markası da yer aldı. Bingöl'de düzenlenen basın ve sivil toplum örgütleri buluşmasında konuşan DBP eş genel başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, meclisten geçen çerçeve yasaya dikkat çekerek, "Yasa eksik ancak biz bunu bir başlangıç olarak görüyoruz," dedi. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin kongre takvimini açıkladı. Buna göre kongre süreci 22 Ağustos'ta başlayacak. İlçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Eylül'de gerçekleştirilecek. Emre, 27 Ekim'e kadar il kongrelerinin tamamlanacağını, daha sonra da PM ile kurultay takviminin belirleneceğini açıkladı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen 1. Gever Kültür ve Sanat Festivali, Komu Ahmet'in verdiği konserle sona erdi. Batman'da nesli tehlikede bulunan sarı benekli semender görüntülendi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, Körfez ülkelerindeki ABD savaş uçaklarının konuşlandırılması konusunda bölge ülkelerinin hükümetlerini uyardı. Abdullahi, ABD ordusuyla yapılacak her türlü işbirliğinin ABD'nin askeri operasyonlarına katılım olarak değerlendirileceğini söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı'nın üst düzey danışmanı Muhammed Rıza Nakdi, ABD'nin İran'a yönelik savaşta hükümeti devirmek ve ülkeyi bölmek olmak üzere iki temel hedefinin bulunduğunu, ancak bu hedeflerde başarısız olduğunu öne sürdü. Nakdi, ABD'nin savaşta artık İran'a karşı bir stratejisinin kalmadığını savundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen diplomatik temasları askıya alarak Tahran yönetimine karşı yeni bir stratejik safhaya geçtiği bildirildi. Yağışlı havasıyla bilinen Britanya'nın başkenti Londra'ya 58 gün sonra kayda değer miktarda yağmur yağdı. Bu yıl 5 sıcak hava dalgası görülen ülkenin birçok bölgesinde neredeyse hiç yağmur yağmadı. Temmuz 2026 ülke kayıtlarındaki en kurak dönem olurken Londra'nın tamamı dahil Britanya'nın %71.3'ü ve Galler için resmen kuraklık ilan edildi. Almanya Federal İstatistik Dairesi, ülkedeki iş gücü açığını kapatmak amacıyla yürütülen mesleki yeterlilik tanınma süreçlerine ilişkin son verileri kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre geçen yıl Almanya'da toplam 86.600 kişinin mesleki yeterliliği Alman makamları tarafından resmen tanındı. Bu rakam bir önceki yıla oranla yaklaşık %10'luk bir artışa işaret ederken menşe ülkeler sıralamasında Türkiye ilk sırada yer aldı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Tezgah Marketler Bismil şubesi açıldı. Açılışa özel büyük indirimleri kaçırmamak için sizi Tezgah Marketler Bismil şubemize bekliyoruz. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil 0533 283 37 16.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing.

0: Télévision.
1: Uyan bakalım. Uyan hadi.
2: Sen oraya nasıl inebildin?
1: Ben Peter. Tanıştığımıza memnun oldum.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Peter Pan, Kabuslar Ülkesi. Film, Peter Pan tarafından kaçırılan kardeşini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Wendy Darling'in hikayesini konu ediyor. Küçük kardeşi Michael'ın acımasız Peter Pan tarafından kaçırılmasıyla Wendy Darling kendisini karanlık ve ölümcül bir kurtarma operasyonunun içinde bulur. Kardeşini geri alabilmek için çıktığı yolculuk onu ürkütücü ve tekinsiz bir dünyanın kapısına götürür. Neverland'ın karanlık sırlarını adım adım keşfeden Wendy, karşılaştığı her yeni ipucuyla kana susamış bir dehşetin giderek merkezine yaklaşır. Wendy hem kardeşini kurtarmak hem de Peter Pan'ın ölümcül oyununa son vermek için zamana karşı yarışmak zorundadır.
4: Kim benimle var olmayan ülkeye gelmek ister?
5: Çocukları var olmayan ülkeye gönderip onları bu dünyadan korumak benim görevim.
3: Fantastik gerilim, korku ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Scott Chambers yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Megan Plato, Martin Portlock ve Keith Green var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.
6: Radyo Wave.

Vengradyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Alparslan Kuytulu'nun liderliğini yaptığı kuytuculara yönelik yürütülen soruşturmada 5 şirkete kayyım atandı. Kayyım atanan 5 şirketin arasında Levent Börek markası da yer aldı. Bingöl'de düzenlenen basın ve sivil toplum örgütleri buluşmasında konuşan DBP eş genel başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, meclisten geçen çerçeve yasaya dikkat çekerek, "Yasa eksik ancak biz bunu bir başlangıç olarak görüyoruz," dedi. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin kongre takvimini açıkladı. Buna göre kongre süreci 22 Ağustos'ta başlayacak. İlçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Eylül'de gerçekleştirilecek. Emre, 27 Ekim'e kadar il kongrelerinin tamamlanacağını, daha sonra da PM ile kurultay takviminin belirleneceğini açıkladı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen 1. Gever Kültür ve Sanat Festivali, Kom Ahmet'in verdiği konserle sona erdi. Batman'da nesli tehlikede bulunan sarı benekli semender görüntülendi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, Körfez ülkelerindeki ABD savaş uçaklarının konuşlandırılması konusunda bölge ülkelerinin hükümetlerini uyardı. Abdullahi, ABD ordusuyla yapılacak her türlü işbirliğinin ABD'nin askeri operasyonlarına katılım olarak değerlendirileceğini söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı'nın üst düzey danışmanı Muhammed Rıza Nakdi, ABD'nin İran'a yönelik savaşta hükümeti devirmek ve ülkeyi bölmek olmak üzere iki temel hedefinin bulunduğunu, ancak bu hedeflerde başarısız olduğunu öne sürdü. Nakdi, ABD'nin savaşta artık İran'a karşı bir stratejisinin kalmadığını savundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen diplomatik temasları askıya alarak Tahran yönetimine karşı yeni bir stratejik safhaya geçtiği bildirildi. Yağışlı havasıyla bilinen Britanya'nın başkenti Londra'ya 58 gün sonra kayda değer miktarda yağmur yağdı. Bu yıl 5 sıcak hava dalgası görülen ülkenin birçok bölgesinde neredeyse hiç yağmur yağmadı. Temmuz 2026 ülke kayıtlarındaki en kurak dönem olurken Londra'nın tamamı dahil Britanya'nın %71.3'ü ve Galler için resmen kuraklık ilan edildi. Almanya Federal İstatistik Dairesi, ülkedeki iş gücü açığını kapatmak amacıyla yürütülen mesleki yeterlilik tanınma süreçlerine ilişkin son verileri kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre geçen yıl Almanya'da toplam 86.600 kişinin mesleki yeterliliği Alman makamları tarafından resmen tanındı. Bu rakam bir önceki yıla oranla yaklaşık %10'luk bir artışa işaret ederken menşe ülkeler sıralamasında Türkiye ilk sırada yer aldı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Özgel Marketler Güneş Şubesi Talaytepe Mahallesi'nde açıldı. 20 Ağustos'a kadar sürecek sürpriz indirimler sizi bekliyor. Güneş Şubesi adres Talaytepe Mahallesi Yeni Cezaevi Kavşağı Sunrise Garden Evleri C Blok 6 Kayapınar.
1: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Yerli örgü peynir kilogram 349 lira 95 kuruş. Karpuz kilogram 9 lira 95 kuruş. Dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş. Bamit piliç kilogram 99 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Azwazın yani sana 2020'da Eriyen Bükkan'ın Luma Strana Damatut Kenni Beşim.
2: Zor başa karanka.

0: Özel Marketler Bismil şubesi açıldı. Açılışı özel büyük indirimleri kaçırmamak için sizi Tezgel Marketler Bismil şubemize bekliyoruz. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil 0533 283 37 16.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira.

0: Sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Weng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, tutuklu bulunan ezilenlerin Sosyalist Partisi Eş Genel Başkanı Murat Çepni'yi yarın Silivri Cezaevinde ziyaret edecek. Hatimoğulları ziyaretin ardından saat 15'te basın açıklaması yapacak. Bingöl'de düzenlenen basın ve sivil toplum örgütleri buluşmasında konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, meclisten geçen çerçeve yasaya dikkat çekerek kök yasayı hem destekleyeceğiz hem denetleyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun müzakereler olduğunu, Türkiye'nin barış için diplomatik çabalara destek verdiğini ifade etti. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin kongre takvimine ilişkin düzenlediği basın açıklamasında sürecin 22 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu. Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan 1600 sağlık emekçisinin toplu iş sözleşmesi yetki sürecinde maruz kaldığı sendikal baskı, sürgün tehdidi ve e-devlet şifrelerinin zorla alınması iddialarını meclis gündemine taşıdı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Bağımsız maden iş öncülüğünde direnişlerini sürdüren maden işçileri eylemlerinin 10. gününde de devam ediyor. İşçiler tüm talepleri karşılanana kadar bakanlık önünden ayrılmayacaklarını belirtti. Federe Kürdistan bölgesinin Duhok'tan epilepsi hastası çocuklarının tedavisi için Avrupa'ya gitmek isterken İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınarak Harmandalı geri gönderme merkezine gönderilen anne ve iki çocuğu serbest bırakıldı. Ceuta'da yaşanan göç sırasında yaşamını yitirenlere ilişkin açıklama yapan İnsan Hakları Derneği Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı, ırkçılığın ve göçmen düşmanlılığının normalleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Ceuta'da hayatını kaybedenleri unutmayacağız. Göçmenlerle dayanışmayı sürdüreceğiz dedi. Mera alanlarının tüketilmesi, bakım maliyetlerinin artması nedeniyle farklı bir ırk olarak tescillenen Urfa Suruç ilçesinde yetiştirilen Pirsus koyunun neslini tükenmeyle yüz yüze bıraktı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 10 Aralık 2021 tarihinde evli olduğu Cahide Can'ı çocuklarının yanında ateşli silahla öldüren Sabri Can hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşti. Mardin Mazı Dağı'nı yapılmak istenen GES projesine karşı çıkan Balpınar Mahallesi sakinleri jandarma korumasıyla bölgeye girmek isteyen iş makinelerinin önünü kesti. İstanbul Esenyurt'ta motosikletin çarptığı Suriyeli genç tedavi edildiği söylendikten 2 gün sonra hastane bahçesinde baygın halde bulundu. Sevk edildiği diğer hastanede hayatını kaybeden gencin ölümü üzerine ihmal iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı. Afyonkarahisar'da domates üretimi yapılan bir serada yapılan ilaçlama sırasında tarım ilacından etkilenen 24 işçi hastaneye kaldırıldı. 10 işçinin durumu ağır. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yayılan Ebola salgınının uluslararası yayılma riskinin yüksek seviyede bulunduğunu açıkladı. Yunanistan'da Batı Nil virüsünün yayılım alanı genişlerken Orta Yunanistan'da ilk vakanın Tiva kentinde tespit edildiği bildirildi. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında en az 30 madenci hayatını kaybetti. Göçük altında kalan çok sayıda işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İsrail'in Gazze'nin merkezine yaptığı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken Lübnan'ın güneyinde de İsrail'e ait mühimmatın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. İran'ın ABD'nin savaşı tırmandırması ihtimaline karşı Avrupa'daki ABD askeri hedeflerine saldırmayı değerlendirdiğinin öne sürülmesine dair açıklama yapan NATO, İran'dan Türkiye'ye doğru fırlatılan balistik füzeleri engellediklerini duyurdu. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın. Suyun İzinde programı başlıyor.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Guhdaren Aziz, le mali u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane hu bakıbın, bu kenunu havnan bebinin, zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebunameye.

0: Suyun İzinde programı başlıyor.
1: Merhaba değerli Veng Radyo dinleyicileri. Ben Arif Bulut. Diski ve Veng Radyo işbirliğiyle hazırladığımız Suyun İzinde programının ilk bölümüyle karşınızdayız. 12 bölüm bu programda Diyarbakır'ın suyunu ve su yönetimini bütün boyutlarıyla konuşacağız. Çünkü su doğrudan yaşamımızın merkezinde yer alıyor. Dünyanın yaklaşık %71'i suyla kaplı. İnsan vücudunun da ortalama %60'ı sudan oluşuyor. Ancak dünya üzerindeki suyun yalnızca %2.5'i içilebilir tatlı sudan oluşuyor. Peki böylesine önemli bir kaynak Dicle'den alınıp evlerimize kadar nasıl ulaşıyor, nasıl arıtılıyor, nasıl korunuyor ve bütün bu süreç nasıl yönetiliyor? İşte Suyun İzinde programında bunları tek tek konuşacağız. İlk bölümümüzün konuğu Diski Genel Müdürü Sayın Mehmet Şerifoğlu. Bu bölümde kendisiyle önce Diyarbakır'ın suyla kurduğu binlerce yıllık bağı konuşacağız. Ardından da bugüne gelecek ve Diyarbakır'ın su yönetiminin nasıl yürütüldüğüne bakacağız. Sayın Mehmet Şerifoğlu, hoş geldiniz. Öncelikle sizden Suyun İzinde programına dair değerlendirmelerinizi almak istiyorum.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Aslında bu program fikri de suya karşı taşıdığımız sorumluluk duygusundan doğdu. Diski olarak bu kentin suyunu kaynağından alıp arıtan, şebekelerle yaşam alanlarına ulaştıran, kullanıldıktan sonra atık suyu toplayıp arıtan çok geniş bir hizmet alanını yönetiyoruz. Ama yaptığımız işin teknik tarafını anlatmak tek başına yeterli değil. Suyun nereden geldiğini, hangi süreçlerden geçerek musluğa ulaştığını, nasıl korunduğunu ve geleceği açısından neden dikkatli olmamız gerektiğini Diyarbakır halkıyla daha fazla paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Suyun izinde fikri de biraz buradan çıktı. Diski yaptığı hizmetlerle daha yakından anlatmak, su konusunda ortak bir bilinç oluşturmak ve bu kentin suyla kurduğu güçlü bağı birlikte konuşmak istedik.
1: Peki isterseniz en başa dönelim. İnsanlık tarihinde su nasıl bir rol oynadı?
2: Su, insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri. İnsan suyun olduğu yerde doğdu, orada yerleşti. Örneğin Mezopotamya. İlk şehirler nehir kıyılarında kurulunca tarım gelişti, ticaret gelişti, üretim arttı. İnsanların hayatta kalmanın ötesinde düşünmeye, üretmeye ve doğayı anlamlandırmaya da zaman oldu. Diyarbakır'ın hikayesine baktığımızda bunu net bir şekilde görüyoruz. Dicle su ihtiyacını karşılayan bir nehir olmanın ötesinde tarımdan ticarete, günlük yaşamdan kültüre kadar bu kentin hayatını şekillendiren bir damar. Aslında bu konu benim kişisel olarak da merak ettiğim, kurcaladığım bir konu. Sümer tabletlerinden bugüne baktığımızda suyun bereketi de tufanı da temsil ettiğini görüyoruz. Su var ediyor ama aynı zamanda dönüştürüyor. Belki de bu yüzden suyun her yerde bir birlikte bir hafıza da oluşuyor. Çeşmeler, nehir kıyıları, pınarlar, insanlar oralarda buluşuyor, konuşuyor, üretimini yapıyor, hikayelerini birbirine aktarıyor. Biz de bu programda biraz o hafızanın peşine düşeceğiz. Çünkü bugün musluğumuzdan akan suya baktığımızda arkasında binlerce yıllık bir hikaye olduğunu hatırlamamız gerekiyor.
1: Yani su şehirlerin kurulmasının ötesinde insanların düşünme ve yaşama biçimleri de şekillendirmiş. Peki suyla kurulan bu bağ edebiyatta ve düşünceye nasıl yansımış?
2: Ben bu işin meraklısı olarak şunu fark ettim. Felsefenin ilk sorularından biri de doğanın temelinin ne olduğuydu. Thales suyu varlığın ilk ilkesi olarak görür Thales. Suyu değişim ve süreklilik üzerinden düşünür. İlginç olan şu, suyu filozoflar kadar şairler de bambaşka bir dille anlatmış. Bu coğrafyanın seslerini dinleyin mesela. Ahmet Arif'in şiirlerinde Dicle bu toprakların güçlü simgelerinden biri olarak karşımıza çıkar. Bir de Fakih Teyran'ın
3: Ey avu av diye suya seslendiği bir şiiri vardır. Orada su üzerinden güçlü bir anlam dünyası kurar. Ben bunları okudukça suyun bu topraklarda ne kadar derin bir yer tuttuğunu daha iyi anlıyorum.
1: Bir de bu coğrafyanın güçlü hafıza damarlarından biri var. Dengbejlik. Suyun dengbejlik geleneğindeki izini nasıl okuyorsunuz?
3: Tabii ki dengbejlik Mezopotamya'nın canlı hafızasıdır. Bir dengbej klam söylediğinde o anlatının içinde Dicle'yi, işte pınarları, çeşmeleri ve bu coğrafyanın yaşamını da duyarsınız. Pınar başları, çeşme başları, nehir kenarları bu klamlarda sevdaların başladığı, ağıtların yakıldığı yerlerdir. Düşünün, çok zaman önce yaz sıcağında sur diplerindeki bir çeşme başı su alınan bir yer olmanın ötesinde haberin iletildiği, hafızanın işte kuşaktan kuşağa aktarıldığı bir kültür alanıydı.
1: İşte o ses.

0: binlerce yıllık bu su mirası bugün hangi baskılarla karşı karşıya?
1: Açık konuşayım, ciddi bir baskı altında. Kuraklık, iklim değişikliği, artan nüfus, miras dediğimiz şey kendiliğinden yaşamıyor. Korunmadığında zarar görebiliyor. Bugün konuşacaklarımızın altında hep bu gerçek var. Ama önce bu mirasın ne kadar köklü olduğunu görelim ki neyi koruduğumuzu bilelim.
0: Tabii. Biraz da Dicle Havzası'na dönelim. Bu havza medeniyet tarihi açısından ne ifade ediyor? Diyarbakır bu büyük coğrafyanın neresinde duruyor?
1: Dicle ve Fırat havzalarının şekillendirdiği Mezopotamya, insanlık tarihinin en eski yerleşim ve üretim alanlarından biri. Diyarbakır ise Dicle'nin hemen yanı başında, nehri yüksekten gören bazalt plato üzerinde kurulmuş kadim bir şehir. Burada su ile kent tarihi iç içedir. Surlar ve hefsel bahçeleri bu ilişkinin en güçlü örneklerinden biridir. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Diyarbakır Kalesi ve hefsel bahçeleri kültürel peyzajı, kentin tarihsel gelişimini ve Dicle Vadisi ile kurduğu uzun süreli ilişkiyi birlikte yansıtan çok değerli bir mirastır.
0: Evet, hefsel bahçelerini biraz açalım. Çok uzun bir geçmişe sahip tarımsal üretim alanından söz ediyoruz. Bu sürekliliğin arkasında ne var?
1: İşte beni en çok büyüleyen meselelerden biri de bu ya. Hefser'in sürekliliğinde Dicle Vadisi'nin hidrolojik yapısının, verimli toprakların ve kuşaklar boyunca sürdürülen tarımsal üretimin önemli bir yeri vardır. Dicle'nin oluşturduğu alüvyal yapı da bu coğrafyanın biçimlenmesine katkı sağlamış. Sabahın erken saatlerinde Hefsel'e inip çalışan çiftçileri görürsünüz. Bugünkü üretim çok eski bir tarım kültürünün devamı niteliğindedir. Hefsel, Dicle'nin binlerce yıllık hafızasının yeşil yüzüdür. Ben bu bahçeleri gezerken hep şunu düşünürüm. Burası bir üretim alanının ötesinde kentin çok değerli ekolojik alanlarından biridir. Kuşlara, bitkilere ve farklı canlı türlerine yaşam ortamı sunar. Surlar kentin tarihsel ve mimari hafızasını, Hefsel ise Dicle Vadisi ile kurduğu yaşam ilişkisini anlatıyor. Birlikte Diyarbakır'ın hikayesinin çok güçlü bir parçasını oluşturuyorlar.
0: Dicle bir dönem Diyarbakır'ı Musul ve Bağdat yönüne bağlayan önemli ticaret güzergahlarından biriydi. Bu ağın merkezindeki kelekçilik nasıl bir ekonomik ve toplumsal hayatı oluşturmuştu?
1: Dicle Diyarbakır için yüzyıllar boyunca önemli bir ulaşım ve ticaret yoluydu. Diyarbakır'dan yüklenen zahire ve çeşitli ticari mallar keleklerle nehir boyunca güneye taşınıyordu. Musul ve Bağdat yönündeki ticari bağlantılarda Dicle önemli bir güzergahtı. Kelekler şişirilmiş koyun veya keçi tulumları üzerine ahşap bir platformda kurulmasıyla yapılıyordu. Akıntıyla hareket eden bu araçlar özellikle yük taşımacılığında kullanılıyordu. Kelekçilik zamanla Diyarbakır'da başlı başına bir meslek alanına dönüştü. Kasaplar, marangozlar, hamallar, kavak yetiştiricileri ve farklı üretim grupları bu taşımacılık biçiminin çevresinde gelişen ekonomik hayatın parçalarıydı. Nehrin su seviyesi ve akıntısı taşımacılığı doğrudan etkiliyordu. Ulaşım teknolojilerinin değişmesi, demiryolu ve kara taşımacılığının gelişmesiyle ticari kelek taşımacılığı zaman içinde önemli kaybetti. Bugün kelekçilik geçmişte kalmış olsa da bize önemli bir şeyi anlatıyor. Dicle Diyarbakır'ın kıyısından geçen bir nehrin ötesinde insanları, şehirleri ve pazarları birbirine bağlayan bir yaşam ve ticaret yoluydu.
0: Evet, Dicle'nin suyu, üretimi ve ticareti de şekillendirdi. Fakat Diyarbakır'ın su hikayesi burada bitmiyor. Su bir noktada mühendisliğin de konusu oluyor ve karşımıza El Cezeri çıkıyor. El Cezeri dediğimizde nereden başlamalıyız?
1: El Cezeri benim de hayran olduğum bir isim. 12. ya da 13. yüzyıllarda Diyarbakır'da yaşayan bir dahi, bir mühendis aslında. Suyun hareketinden yararlanan saatler, işte fıskiyeler, otomatik düzenekler ve su yükseltme makineleri tasarlıyor. Bugün çalışmaları mekanik ve otomasyon tarihinin önemli erken örnekleri arasında değerlendiriliyor. Onun çalışmalarında su yaşam kaynağı olmanın yanında mekanik hareketin ve mühendislik düşüncesinin de temel unsurlarından birine dönüşüyor. Diyarbakır'ın suyla ilişkisine baktığınızda mühendislik boyutunu da görüyorsunuz. El Cezeri bunun en çarpıcı tarihsel örneklerinden biri.
0: El Cezeri'nin makinelerinden birini gözümüzde canlandırabileceğimiz şekilde anlatabilir misiniz?
1: Çok güzel bir soru, çünkü onun dehasını ancak iyi bir örnekle anlayabiliriz. Mesela fil saatini düşünün. Bir fil figürünün içinde suyla çalışan bir zamanlama mekanizması var. Haznedeki su üzerinde bulunan kap belirli bir süre içinde dolarak aşağı doğru hareket ediyor. Bu hareket ipler, ağırlıklar ve farklı mekanik parçalar aracılığıyla saatin diğer unsurlarını harekete geçiriyor. Böylece figürler hareket ediyor ve belirli zaman aralıkları görsel ve mekanik hareketlerle gösteriliyor. Beni asıl etkileyen tarafı da bu. El Cezeri'nin suyun doğal hareketini gözlemliyor ve bunun kontrolü bir mekanik harekete dönüştürüyor. Su yükseltme makinelerinde ve farklı düzeneklerde de benzer mühendislik düşüncelerini görebiliriz. Bütün bunların yaklaşık 800 yıl önce ortaya konulmuş olması gerçekten etkileyici bir şey.
0: 800 yıl dediniz. Peki El Cezeri'nin 800 yıl önce ortaya koyduğu bu düşüncenin bugünle nasıl bir bağı var?
1: Bu can alıcı bir nokta. El Cezeri'nin çalışmalarında doğal bir hareketin kontrollü mekanik harekete dönüştürülmesini görüyoruz. Bugün otomasyon teknolojileri çok farklı bilimsel ve teknolojik imkanlarla çalışıyor. Ancak süreçleri izleme, mekanik hareketleri belirli kurallara göre yönlendirme ve insan müdahalesini azaltan düzenekler oluşturma düşüncesinin tarihsel gelişimine baktığımızda El Cezeri çok önemli bir yerde duruyor. Bu nedenle mekanik ve otomasyon tarihinin önemli erken öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Biz çoğu zaman kendi coğrafyamızın bu büyük mühendislik mirasını yeterince tanımıyoruz. Oysa suyla mühendisliğin buluştuğu çok güçlü bir tarihsel birikime sahibiz.
0: Peki, Dicle'nin kıyısına başlayan hikaye Hevsel'de bir tarihin, yaşamın, üretimin ve bilginin taşıyıcısı olmuş. Şimdi bu yolculuğa kısa bir müzik arası verelim. Ardından da Sayın Mehmet Şerifoğlu'nun kendi su hikayesini dinleyeceğiz. Sonra geçmişten bugüne gelerek Diski'nin Diyarbakır'ın suyunu nasıl yönettiğini konuşacağız. Fakiye Tayran'ın Ey Avu Av şiiri, Zi'nin yorumuyla sizlerle.

0: Yeniden merhaba değerli Veng Radyo dinleyicileri. İlk kısımda Diyarbakır'ın su havzasının izini sürdük. Dicle'den Hevsel'e, Kelekçilik'ten El Cezeri'ye uzanan geçmişi konuştuk. Şimdi bugüne gelelim. Sayın Şerifoğlu, suya bakışınızda iz bırakan bir olay ya da kişisel bir hikayeniz var mı? Varsa bizimle paylaşabilir misiniz?
1: Aslında Diyarbakır'daki ya da bizim bu bölgedeki birçok çocuk gibi ben de Dicle'nin kenarında büyüdüm, orada doğdum. Orada biz aslında suyla beraber yaşamayı da öğrendik. O dönemde şimdiki gibi suların üzerinde çok fazla yapılan barajlar yoktu. Normal mevsim akışında yağışların durumuna göre suyun azlığı ve çokluğu rejimi belirlerdi. Bir sene yağış olduğunda nehir yatağı yeterince beslendiğinde oraların ne kadar dipdiri, canlı, hem bitkisel anlamda hem hayvan yaşama anlamında çok ne kadar canlı bir yer olduğunu gördüm. Ve kuraklık olduğunda da ne kadar kuruduğunu ve diğer bütün canlıları nasıl beraberinde etkilediğini ikisini de gördüm. Yani bu en önemli, yani suyun nasıl hayat verdiği ve nasıl hayattan çektiği konularını mesela o dönemden hayatımda iyi bir yer tuttu yani.
0: Yani hem yaşamı hem hüznü bir arada gördünüz. Bu olaydan sonra suya bakışınızda ne değişti peki?
1: Aslında bu belki de beni daha çok bu işin mühendislik tarafına iten sebeplerden bir tanesidir. Çünkü şunu anlamak lazım. Siz var iken onu yönetme imkanına sahipsiniz. Yani suda bu böyledir yani. Su var iken onu yönetme imkanına sahipsiniz. Ama siz buna devam etmeniz için buna önlem almanız lazım. Çünkü azaldığında stres artar ve bu defasında siz suyu yönetemezsiniz. Su sizi yönetir bu defasında. Ve bu birbirini devam ettiren, olumsuz anlamda devam ettiren başka etkenlere dönüşür.
0: Evet, bunu gördünüz, deneyimlediniz ve şu an su yönetiminin başında bulunuyorsunuz. Şimdi biraz da Diyarbakır'ın geleceğine gelelim. İklim değişikliği, kuraklık ve nüfus artışı su kaynakları üzerindeki baskıyı da artırıyor. Diyarbakır açısından su güvenliği dediğimizde tam olarak neyi anlamamız gerekiyor?
1: İklim değişikliği, kuraklık, hızlı nüfus artışı, bunların hepsi su kaynaklarımız üzerinde baskıyı artırıyor. Dicle Havzası ve yeraltı su kaynakları bu coğrafyanın yaşamında çok önemli bir yere sahip. Ama bu kaynakların sınırsız olduğunu düşünmek büyük bir yanılgı olur. Diyarbakır'da su dediğimiz zaman musluktan akan suyun ötesini düşünmemiz gerekiyor. Dicle'yi, Hevsel'i, toprağı, tarımı ve bu kentte yaşayan insanların geleceğini birlikte değerlendirmeliyiz. Çünkü su kaynaklarında yaşanacak bir azalma bugünü de geleceği de etkiler. Bizim görevimiz su kaynaklarını korumak, altyapıyı güçlendirmek ve içme suyunu kaynağından abonelere güvenli bir biçimde ulaştırmaktır. Bunun yanında toplumsal su bilincinin gelişmesi çok önemli. Su güvenliği aslında geleceğin güvenliğidir. Bugün suyu korursak yarının Diyarbakır'ını da koruruz. Bu mirası gelecek kuşaklara aktarabilmek için daha dikkatli ve sorumlu davranmamız gerekiyor.
0: Peki Diski bugün ne büyüklükte bir coğrafyaya nasıl bir hizmet ağıyla ulaşıyor?
1: Diski 15 bin kilometre kareyi aşan geniş bir coğrafyada 17 ilçeye ve 1000'i aşkın mahalleye içme suyunu ve kanalizasyon hizmetini ulaştırıyor. Diyarbakır'ın 1.8 milyonu aşan nüfusunun su ve atık su yönetimi çok geniş bir hizmet ağı gerektiriyor. Diski'nin organizasyonunda 14 tane daire başkanlığı bulunuyor. Merkez teşkilatlarının yanında ilçelerde şube müdürlükleri ve bağlı birimler aracıyla kent genelinde hizmet veriyor. Sahadaki çalışmalar yüzlerce araç ve farklı meslek gruplarından çalışanların katkısıyla yürütülüyor. İçme suyu arıtma tesislerinden depolara, terfi merkezlerinden içme suyu şebekelerine, kanalizasyondan atık su arıtma tesislerine kadar çok geniş bir altyapıyı yönetiyoruz. Buna abone hizmetlerini, laboratuvarları, elektrik mekanik tesisleri, bakım faaliyetlerini ve dijital izleme altyapısını da eklediğinizde Diski'nin kentin günlük yaşamında ne kadar geniş bir sorumluluk alanına sahip olduğunu daha iyi görüyoruz.
0: Evet, şimdi bütün bu büyüklüğü tek bir damla üzerinde anlatalım. Dicle'den alınan bir damla su musluğumuza ulaşana kadar hangi aşamalardan geçiyor?
1: Süreç kaynakta başlıyor. Ham suyu alıyoruz ve içme suyu arıtma tesisine getiriyoruz. Burada su fiziksel ve kimyasal arıtma aşamalarından geçiriliyor. Ardından filtrasyon ve dezenfeksiyon süreçleri uygulanıyor. Bu süreçlerin farklı aşamalarında laboratuvarlarımız da devrede. Kimyagerlerimiz ve teknik personelimiz suyun kalite parametrelerini takip ediyor. Bulanıklık, klor ve diğer proses parametrelerini izlerken mikrobiyolojik uygunluk da numune alma ve laboratuvar analizleriyle kontrol ediliyor. Arıtılan su daha sonra depolama ve dağıtım altyapısı üzerinden şebekeye veriliyor. Böylece kaynaktan musluğa uzanan yolculuğun farklı noktalarda içme suyu kalite güvenliği kontrol altında tutuluyor.
0: Bu kadar geniş bir altyapıyı anlık olarak nasıl izliyorsunuz?
1: İşte bu teknolojinin devreye girdiği yer burası. SCADA dediğimiz uzaktan izleme ve kontrol altyapımız var. Bunu kentin canlı bir su haritası gibi düşünebilirsiniz. Kontrol merkezindeki ekranlardan depoların seviyelerini, tesislerdeki bazı işletme parametrelerini, debi ve basınç verilerini izleyebiliyoruz. Bir noktada olağan dışı basınç veya debi değişiminin görülmesi, olası bir arızanın ya da su kaybının daha erken değerlendirilmesine yardımcı olabiliyor. Ekipler verilecek verileri inceleyerek sahadaki kontrollerini daha doğru noktalara yönlendirilebiliyor. Terfi merkezleri, depolar ve ana iletim noktalarında alınan verilerin merkezi olarak izlenmesi su yönetiminin daha kontrollü yürütülmesine katkı sunuyor.
0: Musluğa ulaşmak suyun yolculuğunun bir bölümü. Peki kullandıktan sonra bu suyun yolculuğu nasıl devam ediyor?
1: Çok kritik bir noktaya değindiniz. Çünkü çoğu insan suyun hikayesinin musluktan akıncaya kadar bittiğini sanır. Oysa sorumluluğun en önemli bölümü bundan sonra başlıyor. Kullanımdan sonra oluşan atık su kanalizasyon şebekesi aracılığıyla toplanıyor ve uygun altyapının bulunduğu alanlarda atık su arıtma tesislerine taşınıyor. Burada fiziksel, biyolojik ve tesisin prosesine göre diğer farklı arıtma aşamalarından geçirilerek mevzuatta belirlenen deşarj kriterleri doğrultusunda alıcı ortama veriliyor. Atık suyun kontrolsüz şekilde çevreye ulaşması Dicle'yi ve bağlantılı ekolojik alanları olumsuz etkileyebilir. Atık suyun toplanması ve arıtılması bu nedenle aynı zamanda çevrenin ve su kaynaklarının korunmasına yönelik temel hizmetlerden biridir. Biz içme suyunu kullanım noktasına ulaştırırken kullanımdan sonraki suyun güvenli biçimde toplanması ve arıtılması sorumluluğunu da taşıyoruz.
0: Yani bir yandan insanlara, yurttaşlara dokunan tarafınız da var. Yani diskinin böyle bir yönü de var. Peki yaşamda en çok hangi hizmetlerle karşı karşıya geliyor disk ile halk? Bu ilişki nasıl işliyor?
1: Şimdi elbette su üretmek ve arıtmak teknik bir iş ama sonuçta hizmetin merkezinde insan var. Sayaç okuma, faturalandırma, yeni abonelik işlemleri, arıza bildirimlerinin alınması ve taleplerin değerlendirilmesi günlük hizmet zincirinin parçaları. Bir abone gece saatlerinde suyla ilgili bir sorun bildirdiğinde o bildirinin kayıt altına alınması, değerlendirilmesi ve ilgili ekibe yönlendirilmesi gerekiyor. Biz bu ilişkiyi bir hizmet işleminin ötesinde kamu hizmetine duyulan güven açısından da değerlendiriyoruz. Bir mahallede yaşanan su arızasını gidermek teknik bir görevdir. Bunun zamanında ve doğru biçimde yapılması aynı zamanda hizmete duyulan güveni güçlendirir.
0: Teknolojiden konuştuk ama bütün bunların arkasında insan emeği var. Diskinin hizmetinde insan emeği nerede duruyor?
1: Tam da öyle. Ben bunu hep söylerim. Ekran ne kadar gelişmiş olursa olsun gece bir terfi merkezinde arıza çıktığında oraya giden insan var. Zorlu hava ve saha koşullarında çalışan ekipler var. Laboratuvarda numuneyi büyük bir titizlikle inceleyen kimyager, sayacı okuyan, aboneyle görüşen, bildirimi kayda alan çalışanlarımız var. Teknoloji bize veriyi sağlıyor ama onu yorumlayan, karar veren, sahada uygulayan insan. Diski güçlü bir teknik altyapıya sahip. Bunun arkasında aynı zamanda çok büyük bir emek birikimi var. Diskinin de bir hafızası vardır. Bizim hafızamız suyun bu topraklardaki binlerce yıllık hikayesine eklenen bugünkü halkadır. Musluktan akan suyun arkasında çok farklı meslek gruplarından insanların bilgisi ve emeği bulunuyor. Ben en çok buna değer veriyorum. Diskiyi güçlü kılan teknik kapasitesinin yanında çalışanlarının bilgi, sorumluluk ve emeğidir.
0: Peki. Program boyunca suyun geçmişini, bugünü, yönetimini ve arkasındaki emeği konuştuk. Son olarak sorumluluğumuza biraz daha değinmek istiyorum. Günlük yaşama taşıyalım bunu. Su kaynaklarının korunmasında yurttaşın payı nedir? Günlük yaşamda hangi davranışlar gerçekten fark yaratabilir?
1: Su okur yazarlığı, suyun musluktan akan bir kaynak olmanın ötesinde bu kentin yaşamı, toprağı ve geleceği açısından ne ifade ettiğini bilmek demektir. Dicle'den Hevsel'e uzanan su varlığı Diyarbakır'ın ortak yaşamının bir parçasıdır. Bir musluğu gereksiz yere açık bırakmamak, evde suyu bilinçli kullanmak ve ihtiyaç kadar tüketmek küçük bir davranış gibi görünebilir. Fakat yüz binlerce hanenin benzer bir duyarlılık göstermesi su kaynaklarının korunmasına önemli katkı sunar. Diski olarak görevimiz suyu kaynağından abonelere güvenli biçimde ulaştırmak, su kayıplarını azaltmak ve kaynaklarımızı korumaktır. Bölge sakinlerinin desteği ve duyarlılığı da bu sürecin önemli parçasıdır. Su bugünün ihtiyacının ötesinde gelecek kuşaklara aktaracağımız ortak bir değerdir. Dicle'yi, toprağı ve suyu korumak Diyarbakır'ın geleceğini korumaktır. Bu nedenle suyun geleceği ortak bir sorumluluk bilincini gerektirir.
0: Bugün suyun izinde Diyarbakır'ın suyuyla kurduğu binlerce yıllık bağdan başladık. Dicle'yi, Hevsel'i, Kelekçili ve Cezire'yi konuştuk. Ardından geçmişten bugüne geldik. İçme suyunun kaynaktan musluğa kullanımından sonra ise kanalizasyon ve arıtma süreçlerine uzanan yolculuğuna baktık. Bu yolculuğun arkasındaki teknolojiye ve insan emeğine değindik. Önümüzdeki programda DİSKİ'nin farklı hizmet alanlarını, sahadaki ekiplerin çalışmalarını ve Diyarbakır'ın su gündemini daha ayrıntılı konuşacağız. DİSKİ Genel Müdürü Sayın Mehmet Şerifoğlu'na programa katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Bizi dinleyen değerli Veng Radyo dinleyicilerine de teşekkür ediyoruz. Suyun izindenin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Suyun izinde programı sona erdi. Bu bir yeniden iletimdir.
3: Radyo Veng. Radyo Veng.

Weng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, tutuklu bulunan ezilenlerin Sosyalist Partisi Eş Genel Başkanı Murat Çepni'yi yarın Silivri Cezaevinde ziyaret edecek. Hatimoğulları ziyaretin ardından saat 15'te basın açıklaması yapacak. Bingöl'de düzenlenen basın ve sivil toplum örgütleri buluşmasında konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, meclisten geçen çerçeve yasaya dikkat çekerek kök yasayı hem destekleyeceğiz hem denetleyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun müzakereler olduğunu, Türkiye'nin barış için diplomatik çabalara destek verdiğini ifade etti. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin kongre takvimine ilişkin düzenlediği basın açıklamasında sürecin 22 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu. Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan 1600 sağlık emekçisinin toplu iş sözleşmesi yetki sürecinde maruz kaldığı sendikal baskı, sürgün tehdidi ve e-devlet şifrelerinin zorla alınması iddialarını meclis gündemine taşıdı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Bağımsız maden iş öncülüğünde direnişlerini sürdüren maden işçileri eylemlerinin 10. gününde de devam ediyor. İşçiler tüm talepleri karşılanana kadar bakanlık önünden ayrılmayacaklarını belirtti. Federe Kürdistan bölgesinin Duhok'tan epilepsi hastası çocuklarının tedavisi için Avrupa'ya gitmek isterken İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınarak Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilen anne ve iki çocuğu serbest bırakıldı. Ceuta'da yaşanan göç sırasında yaşamını yitirenlere ilişkin açıklama yapan İnsan Hakları Derneği Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı, ırkçılığın ve göçmen düşmanlılığının normalleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Ceuta'da hayatını kaybedenleri unutmayacağız. Göçmenlerle dayanışmayı sürdüreceğiz dedi. Mera alanlarının tüketilmesi, bakım maliyetlerinin artması nedeniyle farklı bir ırk olarak tescillenen Urfa Suruç ilçesinde yetiştirilen Pirsus koyunun neslini tükenmeyle yüz yüze bıraktı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 10 Aralık 2021 tarihinde evli olduğu Cahide Can'ı çocuklarının yanında ateşli silahla öldüren Sabri Can hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşti. Mardin Mazı Dağı'nı yapılmak istenen GEZ projesine karşı çıkan Balpınar Mahallesi sakinleri jandarma korumasıyla bölgeye girmek isteyen iş makinelerinin önünü kesti. İstanbul Esenyurt'ta motosikletin çarptığı Suriyeli genç tedavi edildiği söylendikten 2 gün sonra hastane bahçesinde baygın halde bulundu. Sevk edildiği diğer hastanede hayatını kaybeden gencin ölümü üzerine ihmal iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı. Afyonkarahisar'da domates üretimi yapılan bir serada yapılan ilaçlama sırasında tarım ilacından etkilenen 24 işçi hastaneye kaldırıldı. 10 işçinin durumu ağır. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yayılan Ebola salgınının uluslararası yayılma riskinin yüksek seviyede bulunduğunu açıkladı. Yunanistan'da Batı Nil virüsünün yayılım alanı genişlerken Orta Yunanistan'da ilk vakanın Tiva kentinde tespit edildiği bildirildi. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında en az 30 madenci hayatını kaybetti. Göçük altında kalan çok sayıda işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İsrail'in Gazze'nin merkezine yaptığı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken Lübnan'ın güneyinde de İsrail'e ait mühimmatın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. İran'ın ABD'nin savaşı tırmandırması ihtimaline karşı Avrupa'daki ABD askeri hedeflerine saldırmayı değerlendirdiğinin öne sürülmesine dair açıklama yapan NATO, İran'dan Türkiye'ye doğru fırlatılan balistik füzeleri engellediklerini duyurdu. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Télévision. Jack Reacher. İntihar etmeden An American Trend'de sana verdiği bellek nerede?
1: Neden söz ettiğini bilmiyorum.
0: Sence aptal mıyız biz?
1: Evet.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Witcher 4. sezon. Witcher yeniden Prime Video üzerinden izleyicilerle buluşuyor. 4. sezon Alan Ritchson'un başrolde olduğu aksiyon dizisi 12 Ağustos'tan itibaren platformdaki yerini aldı. Gone Tomorrow adlı Lee Child'ın 13. romanından uyarlanan bu yeni 8 bölümlük seri 3 bölümle başlayıp haftalık olarak yayınlanacak ve 16 Eylül tarihine kadar sürecek. Amerika Birleşik Devletleri askeri polisin eski dedektifi Jack Reacher, Amerika'yı baştan sona kat eden yolculuğuna devam ederken, Philadelphia metrosundaki bir karşılaşma günlük hayatını alt üst eder. Dramatik bir olayın tanığı olan Reacher, siyasal komplo, suikast ve manipülasyonların iç içe geçtiği bir davaya sürükleneceğini fark eder. İlkelerine sıkı sıkıya bağlı kalan Reacher, sorumluları ortaya çıkarmak için ipuçlarını takip etmeye karar verir, çok güçlü rakiplerle yüzleşmesi gerekse de bundan vazgeçmez. Reacher 4. sezon Prime Video'da. İyi seyirler.
3: Haline bak, şapkayla ortama mı karışacaksın?
1: Paralı askerler, federaller, CIA ve Endonezyalı katiller neden peşimde bilmiyoruz. Hayatta mısın? Güzel.
0: Cinevizyon.
4: Reklamlar.
5: Tezgel Marketler Bismil Şubesi açıldı. Açılışa özel büyük indirimleri kaçırmamak için sizi Tezgel Marketler Bismil Şubemize bekliyoruz. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil 0533 283 37 16.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
8: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
9: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
10: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
9: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Radyo Wing. Radyo Wing.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: restoranda tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
1: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Yerli örgü peynir kilogram 349 lira 95 kuruş. Karpuz kilogram 9 lira 95 kuruş. Dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş. Bamit piliç kilogram 99 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing. Radyo Wing.

Radyo Bang. Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Bang.

0: Özgel Marketler Bismil şubesi açıldı. Açılışı özel büyük indirimleri kaçırmamak için sizi Tezgel Marketler Bismil şubemize bekliyoruz. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil 0533 283 37 16.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 369 lira 95 kuruş. Omomatik 7,5 kilogram 289 lira 95 kuruş. Serpa kavlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wang. Wang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Wang.

0: Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yeşil bir vadinin kıyısında, Keloğlan ve sevimli dostları Kedi ile Civciv birlikte yaşarlarmış.
1: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Keloğlan ve Hayvan Dostları. Köyde düzenlenen Bal Kabağı Festivali sırasında gökyüzünden düşen gizemli bir ışık Keloğlan'ın dikkatini çeker. Aynı olağanüstü olaya hayvanlar şatosunda yaşayan Tombik Tekir ve Civciv de tanıklık eder. Üçü olayın sırrını çözmek için ormanda araştırma yaparken yolunu kaybetmiş gizemli yıldız çocukla karşılaşırlar. Fakat yıldız çocuk yalnız değildir. Onun sahip olduğu olağanüstü gücü ele geçirmek isteyen kötü kalpli Azmar Dede ve yardımcıları da peşindedir. Bunun üzerine Keloğlan, Homur, Tombik Tekir ve Civciv yeni dostlarını koruyup ait olduğu yere ulaştırabilmek için tehlikelerle dolu bir maceraya atılırlar. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Buğra Kekik yapmakta. İyi seyirler.
2: Sinevizyon.

0: Tezgel Marketler Güneş Şubesi Talaytepe Mahallesi'nde açıldı. 20 Ağustos'a kadar sürecek sürpriz indirimler sizi bekliyor. Güneş Şubesi adres Talaytepe Mahallesi Yeni Cezaevi Kavşağı Sunrise Garden Evleri C Blok 6 Kayapınar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Pascal Marketler Bismil şubesi açıldı. Açılışı özel büyük indirimleri kaçırmamak için sizi Tezgel Marketler Bismil şubemize bekliyoruz. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil 0533 283 37 16. Tezgel Marketler Güneş Şubesi Talaytepe Mahallesi'nde açıldı. 20 Ağustos'a kadar sürecek sürpriz indirimler sizi bekliyor. Güneş Şubesi adres Talaytepe Mahallesi Yeni Cezaevi Kavşağı Sunrise Garden Evleri C Blok 6 Kayapınar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
3: No, Veng, Veng, Shmo.

ne gidede lali gedele hore şila vere da bay vahme por kure le le hare hay lali da le por kure me bala khuda şime ve da çemne maide semra da go gelü çiyae mene bere khuda bi çiyae beleke ber pele khuyae ve ze gavade çu beleke ber pe bi çiyae me bala khuda bi se çiyae bi se ja çime kani avaz lar je kişiyae walali bi çiyae beleke ber pele se dişe va val çor ya bana khuda mene kuçke khuşe kerse hab kevre khudani sitla khul serdani teşta khul berdani sire buhara ul paşa paye devam ya nehmal çor şefir amir kraş acil eden ali kedine melemin doi valali vichay ta kezin kalemai samun amir keçke bari hafda babu kajay kırtiki jenemai lete işlamın kurgu isitil amir şikayetini beçke mine zirikari bari de bravu bara bacil eden ali kedine

0: kayıp adresteki.
1: Sen
0: dostumdun benim, gülünce güneşler açardı. Su gibi azizdin, yurdumdun alnında ateşler yanan. Işıklı bir ırmak gibi aktığımız o uzun yürüyüş daha dündü sanki. Her patlayan sağanak bunu anlatır. Fabrika düdükleri bunu anlatır bana her vardiyada. Hazırladığımız ilk taş baskısı afişi anımsar mısın? Bükülüp giden kent sokaklarını, fabrika önlerini, sonra kitapları, kokuları hala burnumda onların. Hangi Mayıs'ta taşıdık kentlere güllerin rengini? Gerçi Gülistan olmadı ömrümüz, gam değil. Belki tanırdın ilk vurulanı, o gün hiç ağlamadık. Hayır, ağlamadık, çıldırdık o gün çıldırasıya. Adını çocuklarımıza verdik onun, çoğaldı. Mezarlar çoğaldı o günden sonra, yetişmedi bize. Öldürülecek kadar büyümüştük, öyle demişlerdi. Ve hayat öylece akıp durdu işte, akıp duruyor. Kimilerinin bakışlarına yine karlar yağmış. Saçları dumanlı bir geçit sanki, dudakları lay. Kitap yakanlar eksilmiyor. Şu uçuşup duran kırlangıç ölülerini görüyor musun kentin üstünde? Sen dostumdun benim, gülünce güneşler açan. Bulutlara, rüzgara asarım suretin her akşam. Her akşam bir mektup yazarım dağlar kadar. Kayıp bir adresten geliyor sesin şimdi. Üşüyorsun. Unutma, dostumsun sen. Neredeysen orada ölmek isterim. Kasabalı bir hüzün çökerdi söylediğin türkülere. Neşeler güverir, kalbin rehin kalırdı o huysuzda. Ve akşam soframıza ağarken bir yayla bulutu, kuşları ürkütülmüş bir dal gibiydin, öylesine mahzun. Efkar da yakışırdı sana, ilk kadeh kekik kokardı. Kısa pantolonlu resimlerimiz sararmadı daha. İlk sigarasını bölüşen iki okul kaçağı, iki haylaz. Hiç kimseler anlamıyor muydu o günlerde İlk sevgilileriyle deniz aşırı yolculuk düşleri kuran bizi? Ve ne çok yalnızlık, sinemalar olmasa. Unutalım mı şimdi kente indiğimiz o ilk günü? Sabahlara kadar okuduğumuz o kitapları, kar aydınlığında yürüdüğümüz yolları unutalım mı? Artık çok geç. İşçiler seni soruyor ve ötekileri. Her karşılaşmamızda sizi konuşuyoruz uzun uzun. Anımsar mısın odamızın talan edilişini? Her katta yaralı bir kardeşin çığlığını sonra. Kantinde kitaplar yırtılıyordu, delik deşikti duvarlar. Mosmor bir çığlıktı gözleri Malatyalı kızın. Sana hep o huysuzu anımsatırdı, bilirdim. Kimilerine göre ancak ölümü güzelleştirirdik biz. Birer çılgın mıydık gerçekten? Serseri bir rüzgar mıydık? Göğermiş meşeler kadar yakın mıydık bulutlara? Ve tarih upuzun bir hikaye miydi? Öyle diyorlardı. Bir işçi kıza söyledim bunları, yalandır dedi. Anlamını yitiren bir şeyler mi var şimdilerde? Yazdığım şiirlere yabancıyım, sokaklara yabancıyım. Taşı delemiyor bir çığlık ve apansız bir su oluyorum ipince. Kendime sızıyorum. Dünya yetmiyor bazen. Bırakıp gidebilir miyim? Ve hayat böylece akıp durdu işte. Akıp duruyor. Kentler karıncalanmış birer namlu gibi upuzun yatıyorlar dizlerimde. Ama sımsıcak. Meşeler göğermiş diyorsun. Varsın göğersin. Her yaprakta öpücüktür sana o huysuzdan. Sen dostumdun benim, gülünce güneşler açan. Bulutlara, rüzgara asarım suretin her akşam. Her akşam bir mektup yazarım dağlar kadar. Meşeler göğermiş diyorsun. Varsın görürsün. Unutmadım bırakıp giderken söylediğin sözleri.

Radyo Bang. Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Bang.